0: Tamam, sana onu da yapalım.
1: Go ahead.
0: At destination, or
1: Concord.